herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

hem bendik seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

senin resmin. Hani şu çerçevesiyle getirdin ve bir anı gözlerimde. Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana. Kulağına fısıldamıştım. Hatırla, hatırla. Sana benden, bana senden başka herkes yabancı, herkes el. Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, asla birbirimizi bırakmak yok, terk etmek yok.

0: sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
2: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
2: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Metin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Günaydın Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok bana burada yalnız. Sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Reklam.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahadaki gelişmeleri ve ileriki dönemde atılacak adımları değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Çiftçi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeye esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Dün akşam Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevlilerin uçakta patlayıcı var notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yapılan aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için. Reklam.
1: Beni terk edişin mümkün güzelim. İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğar.

Bir gün pembe kutularından mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara,

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Dinamik.
1: Daha güncel.
2: Daha güncel.
1: Daha çok müzik.
3: Daha samimi.
4: Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
3: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?
3: Ha böyle uzun bir yol.
4: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
3: Ha böyle sıcak bir kol.
4: Ha böyle can.
2: Peki ya,
5: peki ya,
2: buna ne dersin?
6: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
2: Sakın bir yere ayrılma.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kandır Karadeniz sardı dört yandımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri

0: Dinleyicilerimiz.
1: That's right.
2: Sen de kimsin?
1: I have wrestled with an alligator.
3: Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Cole Reed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Cole'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Cole gemide düşmanlarına karşı acımasız, tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Cole hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean-Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallace ve Roland Moller var. İyi seyirler.
2: Yanımdaki adamın adı
5: Jason Statham.
3: Bu hesap kapanacak.
5: Sular kana bulanacak.
1: All you chumps are gonna bow.
0: Cinevizyon.
6: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
7: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
2: Reklam. Başka bir frekans için değil, başka bir anlayış için.
3: Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği. Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
1: Müziğin ritmini hisset.
0: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlardaysa dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Ankara merkezde 14 ilde düzenlenen Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Haifo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Haifo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

İstersen, neredeysen, Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: doğru frekanstasınız. Burası Radyo Karadeniz. Dalga FM. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Metin'le.
1: Malaike gibi yarım sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısının 11'den 14'e çıkacağını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ağustos ayında güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değerinin 9,9 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, Euro 55 lira 19 kuruş, Sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, 1 Bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
2: Reklam.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: gece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
3: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel, bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
4: Burası Radyo Karadeniz.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için. Reklam.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Sermaye Piyasası Kurulu 2026 yılında fonlarla ilgili işlemler nedeniyle 96 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar, Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kacar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız, dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. İran'la ABD arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri arttırdı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
3: Bazen 80'ler.
4: Oturmuşum, oturum.
3: Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Dinleyenlerimize merhaba. 70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem Aslan. Bugün de sizlerle birlikteyim. Nazan Öncel, Dillere Düşeceğiz seninle başladık. Göksel'le devam ediyoruz. Uzun uzun yollar. Hoş geldiniz.

Fatih Erkoç'tan Cefaları dinledik ve retroya devam ediyoruz. Bugün 6 Ekim günlerdense Salı. Akıllı telefonlarımızdan düşürmediğimiz, fotoğraf paylaşıp hikayeler attığımız Instagram 2010 yılında tam da bugün hayatımıza girmişti. Bugün Instagram'ın da doğum günü diyebiliriz. Melek Mosso ile devam edeceğiz. Bir Kenan Doğulu şarkısı. Kurşun Adres.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Devam. Retro devam ediyor.

Olmaz Bir Şarkı Ben Varım. Edebiyatımızın çınarı usta yazar Yaşar Kemal, ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan, Birkan Sokullu ve usta oyuncu Nursel İdiz bugün doğdu. İyi ki de doğmuşlar. Retro'ya devam ediyoruz. Bir Fikret Kızılok şarkısı dinleyeceğiz. Yeter ki şimdi bizimle.

bu geceyi dinledik. 1889'da bugün hani şu filmlere konu olan danslarıyla ünlü Kırmızı Değirmenli Moulin Rouge Paris'te kapılarını açtı. Bitmedi. 1927'de ise sinemadan ilk kez ses yükseldi. İlk sesli film The Jazz Singer bugün vizyona girdi. Yani bugün sessiz sinemanın susup konuşmaya başladığı gün diyebiliriz. Noyan Noyan'la devam ediyoruz. Bir klasik Yıldızların Altında. Şimdi biz

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
2: Reklam.

Bence farklı. Bugün Retro'nun sonuna geldik. Kapanış şarkımızsa Ege'den Yaz Aşkım olacak. Yarın haftanın tam ortasında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Radyo Karadeniz.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Ben Rana.
3: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
2: Hayatın ritmiyle
4: radyonuzdayım.

Haftanın salısı başladı. Biz de bu güzel günü paylaşalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel salı gününde önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rana mikrofon başında olacağım. Ve tabii ki hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız, bugünü daha keyifli hale getirmek istiyorsanız açın radyonuzu. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

0: Televizyon.
1: Önemli olan kontrol değil. Geri çekil. Bu bir ilişki.
2: Cinevizyon'dan herkese saygı mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi yani Jurassic World Renaissance. Zora Bend, gölge operasyonlar uzmanı olarak Scarlett Johansson tarafından canlandırılan bir karakter. Üç dev yaratık üzerinden genetik örnekler toplamakla görevlendirilmiş durumda. Bu yaratıkların DNA'sı pek çok insanın hayatını kurtarabilecek bir tedavinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Görev farklı bir yöne evrilir. Ekip teknesi deniz sürgünleri tarafından saldırıya uğrayan bir aileyle karşılaşır. Tüm ekip yıllardır saklı kalmış örneklerin yaşadığı ve bir zamanlar Jurassic Park'a ev sahipliği yapan bir araştırma merkezinin bulunduğu adada mahsur kalır. Jurassic World Renaissance Netflix'te. İyi seyirler.
3: 20 bin insan var. Başka gemin yok. Yeterli silahın da yok.
4: Bunu yapacaksak benim yöntemimle yapacağız.
0: Cinevizyon.

merak ettiğim bir sorunun cevabını bulmuş bulunmaktayım. Bakalım siz de merak ediyor musunuz? Mesela kilo verdiğimizde o fazlalıklar nereye gidiyor? Yani eriyip vücuttan mı atıyoruz? Birden havaya buhar olup yok mu oluyorlar o fazla kilo? Mesela 3 ayda 15 kilo verdiniz. Yani ayda ortalama 5 kilodan, ki normali budur genel olarak, ayda 4-5 kilo civarında verirsiniz. 3 ayda 15 kilo kaybettiniz. O 15 kilo nereye gitti? Kilo verirken vücutta yakılan yağın nereye gittiğini bilim insanları açıklamış ve araştırmacılara göre kaybedilen yağ kütlesinin %84'ü karbondioksite dönüşüp nefes yoluyla atılıyormuş. Buhar olup uçuyormuş yani. Geriye kalan yaklaşık %16'lık bölüm ise suya dönüşerek ter ve diğer vücut sıvıları ile birlikte atılıyormuş. Böylece nasıl kilo verdiğimizi, verdiğimiz kiloların da nereye gittiğini öğrenmiş olduk. Şimdi gereksiz gibi gözükse de belki de günün birinde işinize yarayacak olan bu bilgiyi de aklınızın bir kenarına yerleştirmiş oldum.

Şimdi yaş ilerledikçe tabii zihnimizde bir sürü bilgi biriktiği için onları böyle sıkıştırıyoruz. Gerekli olanları kullanıyoruz. Gereksiz olduğumuzu düşündüğümüzü de bir kenarda dosya içinde saklıyoruz. Unutmuyoruz aslında. Yaşlanan beynin yavaş yavaş gerilediğini söyleyenler varsa, hani zihnim artık bazı şeyleri kabul etmiyor, hafızam gerilemeye başladı diyenler varsa onları çok da fazla ciddiye almayın. Çünkü yeni bir araştırma uyum sağladığını söylüyor zihnimizin. Yaşlılıkta görülen hafıza değişimlerinin bir gerileme olmadığını, beynimizin bu birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak amacıyla kendini yeniden optimize ettiğini ortaya çıkartmış. Yani sıkıştırıyor dosyaları işte zihnimiz. Bu kadar basit aslında. O sıkıştırılmış yerlerden çıkartmak bazen zor oluyor. Küçücük bir yaşta, daha hayata ilk adım attığımız zamanlarda zihnimiz ne kadar fazla yere sahipse, ilerleyen yaşlarda, yaş geçtikçe o kadar da beynimizdeki kapasite aslında azalmaya başlıyor. Şöyle ki, bilgileri işleme kapasitesi yavaşlıyor çok dolu olduğu için. Bu yüzden gereksiz bilgilerle doldurmayın zihninizi, gereksiz insanlara takmayın kafayı, gereksiz olaylar için üzmeyin kendinizi ki zihninizde yer kalsın gerekli olanlara.

Eskiyi özlüyoruz. Modayı biraz daha eski zamanlardan takip ediyoruz. Geçmişte ne varsa retro adı altında tekrardan gündeme gelmeye başladı. Sonuç olarak eskiye dair pek çok şey hayatımıza tekrardan girdi. O yılların enerjisini, o yılların mutluluğunu özlüyoruz aslında. Peki o yılların şarkılarını da özlüyor muyuz? Özlüyoruz. Bu yüzden o yılların şarkılarını da yeniden seslendiriyorlar. Bu kez yeni bir düet haberi geldi. Tantaşçı ve Baha'dan, vakti zamanında Baha'nın seslendirdiği Kutup'ta Yaz gibi şarkısını Tantaşçı ile birlikte yeniden seslendirdi Baha. Bahçeden Akustik Baha Şarkıları serisinin ilk kaydı olarak gelmiş oldu Kutup'ta Yaz gibi. Serinin adını şöyle açıklayalım size. Tantaşçı'nın Bodrum'daki bahçesi Bahçeden Akustik olarak karşımıza çıkmaya başlayacak. Bu özel mekanda gerçekleştirilen akustik oturumlardan yeni şarkılar, daha doğrusu yeni yorumlar ortaya çıkacak. Bakalım. İlk olarak Kutup'ta Yaz gibiyi seslendirdi Baha ile birlikte Tantaşçı. Bundan sonra hangi isimlerle tekrardan bir araya gelecek, merakla bekliyor olacağız.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Kulaklıklar günlük hayatın vazgeçilmez birer parçası oldular mı? Oldular bence. Kullanıyoruz. Yani bakıyorum pek çok ünlü kablolu kulaklık kullanıyor. Evet, kablosuz kulaklığın gerçekten zararlı olduğunu söylüyorlar. Sürekli kulaklık kullanma ihtiyacınız varsa ilk tercihiniz kablolu olsun. Gerçi bu yeni yapılan telefonlara da artık kablolu kulaklık yeri yapmıyorlar ama onun da bir yolunu bulmuşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Peki kulaklığın sesi de önemli. Yani ne kadar çok kullandığınızdan ziyade ne kadar yüksek seste kullandığınız da önemli. Kulak, burun, boğaz uzmanları yüksek sesle uzun süreli müzik dinlemenin kalıcı işitme kaybı riskini arttırabileceğini söylüyorlar. Ancak önemli bir detay var. Kulaklığı kullanmadan önce kulağınızın içini kurutun demişler. Kulak içi pamukla, ki kullanması aslında çok da faydalı değil ama yine de kulaklık kullanmadan önce kulağınızın içindeki nemi aldığınızda çok da önemli bir sorun çıkmayabilir. Çünkü nemli kulakta problemin daha yüksek olacağını söylüyorlar. Bu yüzden havuzdan, denizden sonra kulaklarınızı mutlaka kurulayın demişler ama biz tabii artık yazı geride bıraktığımız için neyse, bu bilgi de aklımızda olsun. Bir de çok yüksek seste, çok maksimum seviyede kulaklığı kullanmayın diyorlar. Böylece kulak sesini daha düşük seviyede kullandığınızda ve kulağınızdaki nemi aldığınızda daha sağlıklı olacağınızı söylemişler. Bu haberde haberiniz olsun diyelim. Siz yine müziğin sesini en sevdiğiniz şarkılarda açmayı ihmal etmeyin ama mümkünse kulaklıkta değil diyelim.

Zaman zaman aynanın karşısına geçince saçlarımızda beyazlar görüyoruz. Aslında bir yaşlanma belirtisi değil, çünkü genç yaşlarda da saçlarının içinde beyazlar olanlar var. Genç yaşlarda da saçları beyazlayanlar vardır mutlaka aranızda. Ama hani belli bir yaştan sonra, böyle 35'ten sonra, 40'tan sonra daha fazla görüyorsunuz. Daha çok çoğalıyor. Gördükçe belki de kopartıp azaltmak istiyorsunuz. Yapmayın. Evet, yerine daha fazla beyaz çıkmıyor ama tekrardan o koparttığınız saç belki de daha güçlü ve tekrardan beyaz olarak çıkıyor. Bu yüzden

saçlarınızın azalmasına, saç köklerinizin zarar görmesine gerek yok. Kabullenmek lazım gelen beyazları. Hatta bence aynada baktığımızda ışıltı katıyorlar saçlarımızın içine. İşte böyle her anın tadını çıkartıp her şeyi daha keyifli hale dönüştürebilirsiniz. Tek tük beyazlar başladıysa saçınızı hemen boyatmayın diyorlar. Hele ki saçınızı dipten boyattığınızda o beyazların daha görünür hale geleceğini söylüyorlar. Bazen olduğumuz gibi hayatı kabul edip daha keyifli yaşayabiliriz. Her gelen beyaz telin bize daha fazla olgunluk kattığını, gördüğünüz her kırışığın yaşanmışlıklardan oluştuğunu, her bir gülümsemenin yüzünüzde, belki de göz kenarlarınızda, kaz ayaklarınızda birer çizgi daha oluşturduğunu düşünün. Bunlar hayatın size güzellikleri olarak gelsin. Umarım güzel anılar biriktirmişsinizdir göz kenarlarınızda ve saç beyazlarınızda diyelim. Yeni bir gün daha başladı. Bugünü bir daha yaşamayacaksınız. Bu yüzden kırışıklıkları, beyazları kafaya takmak yerine bu güzel salının tadını çıkartalım hep birlikte.

şimdi. Malum sonbahardayız mevsim olarak. Yapraklar dökülmeye başlayınca saçlar da daha fazla dökülüyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Sonbaharda daha fazla saçlar dökülüyor. Eğer saçlarım normalden daha çok dökülüyor diyorsanız günde 100 tele kadar normal diyorlar. Tabii ki oturup tek tek saymayacağız ama tahmini olarak anlayabilirsiniz saçlarınızın ne kadar döküldüğünü. Fakat başka sebepler de var. Özellikle kadınlarda bazı hormonal sebepler dolayısıyla saçlarınız daha fazla dökülüyor olabilir. Bunun için bir uzmana başvurup testler yaptırmanız gerekiyor. Bu saç dökülmesinin hormonal mi yoksa sonbaharsal mı olduğunu bir anlayacaksınız. Sonrasında tabii ki önlem almanızı gerektirecek şeyler olabilir. Mesela saç bakımınıza belki gerekenden bir tık daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Her gün dil gün aşırı yıkamanız gerekiyor. Sık sık şekillendirmemeniz, kendi haline bırakmanız gerekiyor. Belki de seyrek dişli tarakları tercih etmeniz gerekiyor. Belki de daha fazla fasulye, mercimek, yumurta, yoğurt, peynir tüketmeniz gerekiyor. Çinkonun da saçlara iyi geldiğini söylüyorlar. Demir eksikliğinde de saçların döküldüğünü söylüyorlar. Bu yüzden yediklerinize de dikkat edeceksiniz. Evet, dışarıdan da bakacaksınız ama gerekli testleri de yaptırmayı ihmal etmeyeceksiniz diyelim. Sadece sonbahara bağlamamak lazımmış.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, son derece nitelikli bir yükseköğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun, bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka ile ilgili meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık. Meclis açıldı, bu konudaki paketi meclise sunacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısının 11'den 14'e yükseleceğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye'deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum ifadelerini kullandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise tahliye talep edildi.
2: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Lig'inin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
0: Haber.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464-715-6153.
3: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
4: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Eğer siz de böyle büyük anneli, büyük babalı bir evde büyüdüyseniz şanslısınız. Ben çok şanslı hissetmiyorum kendimi çünkü hiçbirini göremedim ne yazık ki. Bu yüzden hep daha fazla severim böyle yaşlıları, büyük anneleri, büyük babaları. Belki de eksikliğini hissediyorum. Olabilir. Varken yanınızda kıymetini bilin. Birlikte daha fazla vakit geçirin. Hatta birlikte bulmaca çözün. Onlar bulmaca çözmeyi çok severler çünkü. Zihni genç tutmanın yollarından biridir aynı zamanda bulmaca çözmek hanımlar beyler. Bilinen en eski yöntemlerden biridir de. Hani günümüz koşullarında telefonunuza indiriyorsunuz belki bulmacaları ama böyle gazetelerde bulmacalar vardı eskiden. Çok severdim onları çözmeyi. Büyük annenizle, büyük babanızla oturup birlikte bulmaca çözün. Hem kendi zihninize yatırım yapın hem de onların zihnini kuvvetlendirin. Çünkü bilinen en kadim zihni genç tutma tavsiyelerinden biridir bulmaca çözmek. Tabii ki düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek evet önemli ama zihninizi genç tutabilmek için de bulmaca çözmek de önemli. Yeni bir dil öğrenmek, hadi olmadığı yeni şarkıları ezberlemek de yani yeni bir şeyler ezberlemek de önemli, okumak da önemli. Birlikte vakit geçirdiğinizde belki de büyük annenizden örgü öğrenmek de önemli. Hem siz yeni bir şeyler öğreneceksiniz hem de büyük annenizle birlikte daha fazla vakit geçirmiş olacaksınız. Sadece büyüklerle değil, arkadaşlarla, sevdiklerinizle de bu önemli detayları hayatınıza eklemeyi unutmayın. O detaylar ilerleyen yaşlarda daha fazla ihtiyacınız olacak detaylar olacak.

egzersiz diyoruz ya, iyi geliyor gerçekten diye. Hadi pazartesiyi boş verin, ayın başını boş verin. Bugünden başlayalım egzersiz yapmaya. En basit egzersiz yürüyüş. Fakat onların da trendleri varmış. Yani siz trendleri falan bir kenara bırakıp her gün mutlaka bir 20-25 dakika yürüyüş yapın. Yarım saat yürüyüş yapın vaktiniz varsa mutlaka. Fakat trendi merak ediyorsanız da söyleyeyim. Japon yürüyüşü trendi çok gözde. Aralıklı yürüyüş antrenmanı. Yani aslında her yaş için erişilebilir bir yöntem diyorlar. Hem kan şekerini, hem fiziksel dayanıklılığı, hem kalp sağlığını destekliyor diyorlar. Peki nasıl yapacağız bu Japon yürüyüşünü? Daha önce bahsetmiştim ama kaçıranlar, unutanlar olduysa şöyle hatırlatayım. 3 dakika hızlı yürüyeceksiniz, 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Tavsiye edilen minimum 5 set. Haftada 5 gün boyunca günlük 30 dakikalık yürüyüşlerle bu şekilde yapacaksınız. Yani 3 dakika hızlı yürüyüp 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Böylece vücudunuz daha sağlıklı, daha dirençli olacakmış. Hadi bir deneyelim Japon yürüyüşüne de. Başlayalım bakalım.

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

Eski bir gelenektir yazlık kışlık yapmak böyle mevsim geçişinde. Hala yapanlar var mı aranızda bilmiyorum. Yazlıkları bir kenara kaldırıp kışlıkları çıkartıp sonbaharlıkları çıkartıp bir önceki yazdan kıştan kalmış kıyafetleri deneyip hangisi oluyor hangisi olmuyor diye karar verip elemek. En zevkli anlardan bir tanesidir bence. Hem yeni gelenlere yer açıyorsunuz hem de şöyle bir toptan baştan aşağı gardırop temizliği yapıyorsunuz. Ancak yazlık kışlık ayarlarken bazı incelikler var. Bir sonraki mevsimde çıkarttığınızda kıyafetleri, aksesuarları yeniden aynı temizlikte kullanabilmek için. İlk önce bir kategorize etmek gerekiyor. Kullanılacaklar, kullanılmayacaklar, eskiler, yeniler vesaire. Sonrasında tabii ki kalanları doğru şekilde yerleştirebilmek için temiz kaldırmak gerekiyor. Asla giyilmiş kıyafetleri kaldırmayacaksınız. Biliyorum öyle yapmayacağınızı çok iyi biliyorum ama hatırlatmış olayım. Yıkayıp ütüleyip kaldırmak en doğrusu hanımlar beyler, haberiniz olsun. Doğru saklama malzemesi seçmek lazım. Doğru saklama kutusu, vakumlu poşetler, ayakkabı kutusu, hurçlar, depolama sandıkları, ev düzenleyicileri, saklama çözümleri gerçekten çok önemli bu aşamada. Katlarken kumaş tipine de dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar. Özellikle mayolar ve bikiniler özel ilgi istiyorlar. Tüm bunları kararlaştırdıktan sonra, ayarladıktan sonra yazlık kışlık değişimi yapabilirsiniz. Ben şimdiden hatırlatmış olayım, yazlık kışlığa henüz geçmeyenler büyük bir ihtimalle vardır. Daha erken de olsa hala yazlıkları kullanıyoruz ama değişim yapacağınız zamanlarda bu önemli detaylara da dikkat edin.

evlatlar üzerine ilginç araştırmalar yapılıyor. Çok değişik bir araştırma. Yani bilmiyorum, herkes için geçerli mi, gerçekten doğru sonuçlar mı çıkartmışlar? Demişler ki bu araştırmada, eğer bir kız çocuğunuz varsa baba olarak ömrünüzü 74 hafta kadar uzatıyor. Ancak erkek çocuğunun herhangi bir katkısı olmadığını söylüyorlar bunda. Eğer baba değil de anneyseniz ömrünüzü uzatmıyor çocuklar. Her bir çocuk annenin ömrünü 95 hafta kısaltıyormuş. Yani değişik bir araştırma. Çok da inanası gelmedi insanın ama tabii ki harcadığınız çaba, gösterdiğiniz emek, evladı büyütmekte ne kadar zorlandığınız bence anlatılıyor burada. Ömrünüzü ömür katan evlatlarınız olsun diyelim. İlginç bir araştırma. Annenin ömründen her bir evlat 95 haftaya götürürken babanın ömrüne 74 hafta ekliyormuş kız çocukları. Erkek çocukların bir katkısı olmuyormuş. Tabii onları da ayırt etmemek lazım bence. Ya her araştırmaya da inanmamak lazım diyelim ama yıllarını vermişler, araştırmışlar bilim insanları da. Bunu da paylaşmak istedim. Evlatlar diyelim, ömrümüzün en önemli parçaları. Sağlıklı uzun ömürleri olsun bu güzel güne de. Sahip olduğumuz her şey için şükrederek devam edelim mi?

0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Pamira Orman Ürünleri kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
3: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve Meclis Üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
0: Reklam.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464-715-6153.
1: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: En sevilen şarkılar Karadeniz'in sesi Radyo Karadeniz'de.

0: reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Reklam. Bazen mistik bir türküyle...

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla,
1: sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: gelin.
1: Daha güncel.
2: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik.
3: Daha çok müzik.
4: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam.
0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam.
0: Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.
2: Reklam.
3: It's okay. Come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Vahşinin Kalbi. Film bir uçak kazasının ardından köpeğiyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Yıkıcı bir uçak kazasının ardından eski özel kuvvetler subayı James Belmont, askeri köpeği Odin'le birlikte Alaska'nın ıssız ve vahşi doğasında mahsur kalır. Dış dünyayla bağları kopan ikili, zorlu koşullara göğüs gerebilmek için tamamen birbirlerine muhtaçtır. Dondurucu soğuklar, engebeli arazi ve her gün verilen yiyecek ve barınak mücadelesi onları sürekli yeni sınanmalarla karşı karşıya bırakır. Kurtarılma umudu giderek azalırken, dayanıklıkları, yaratıcılıkları ve insanla hayvan arasındaki sıkı bağ zorlu bir sınavdan geçer. Bu acımasız ortamda hayatta kalabilmek için James tüm becerilerini kullanmalı, vahşi doğanın tehlikelerini olduğu kadar hayatta kalma mücadelesinin getirdiği fiziksel ve zihinsel zorluklara da kararlılıkla göğüs germelidir. Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Ayer yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Brad Pitt, Uber ve J.K. Simmons var. İyi seyirler. Cinevizyon.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet

Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Reklam. Rize'nin ticaretine güç, geleceğine değer katmak için. Üyesini dinleyen, her zaman yanında olan, çözüm üreten bir oda için. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Arif Mete ve meclis üyesi adayları hazır. Güçlü temsil, etkin yönetim. 7 Ekim'de oyunuz mavi listeye. Ahmet Arif Mete, üyemizle birlikte Rize için.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: dinle.
1: Yarın sevdasın.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Bugün

0: Bu ses, sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz. Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek bir gün.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularımıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.
3: Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda, ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözler.

bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler.

İzlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

0: şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler. Göreler aşkım.
1: Radyo Karadeniz. Alemde.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Ben değiştim, her şey değişti. Daha güzeldi, daha incelikli.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
4: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Burası kabul Radyo Karadeniz.
1: Sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çal.

0: adı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman
1: bu ses sana tanıdık gelecek.
0: Andolsun
1: burası radyo.

0: Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

0: dinle. Hala iki gibi yarım sevdasın. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz.
3: Kesintisiz en iyi müzik.